Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, ay, que, ay, que, vaya, ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

bu ziyaram gelmedi gel. Eş kadına yandı canım mollaca. Ne buldu yarım gelmedi gel. Ne buldu yarım gelmedi gelin.

Ebenya wole gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele g